0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Bizden bize.
1: Sizden bize.
0: Bizden size.
2: Günaydın ve mutlu sabahlar sevgili dinleyiciler. Ben Tanya Blagova ve Sizden Bize, Bizden Size programını hazırlayan ekip adına sevgi ve saygılar sunarım. İlk müzik parçasını dinletirken önümüzdeki bir saatte keyifli ve faydalı vakit geçirmenizi, güzel bir günü yaşamanızı ve tadını çıkarmanızı dilerim.

Değerli dinleyiciler, ekipçe çalışarak bugün de dop dolu bir program hazırladık sizler için. Tarih sayfaları köşesini sunan Doktor Emine Bayraktarova bizleri bu sefer Osmanlı döneminden kalan mimari eserlerle dikkat çeken Vidin'e götürecek. Bir zamanlar seyyahlar tarafından 30 camili bir şehir olmuştu.

olarak tarif edilen vidinde Osmanlı yapılarının büyük bir kısmı günümüze ulaşmasa da çoğu Osman Pazvantoğlu tarafından inşa ettirilen eserler zamana aldırmadan varlığını sürdürüyorlar. Emine Bayraktarova'nın Vidin'in Osmanlı geçmişi ve kentteki Osmanlı mimari eserlerine ilişkin sizler için hazırladığı ve sürükleyici anlatımla sunduğu bilgilendirici ve ilginç tarih sayfaları bölümünü ilgi ve beğeniyle dinleyeceğinize eminim.

üzerine tarih sayfaları. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Tarih sayfaları köşesinde ben Emine Bayraktarova sizleri saygıyla, sevgiyle

Ve selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, bu hafta yeni bir konuyla karşınızdayım. Bulgaristan'ın kuzeybatısında Duna Nehri kıyısında yer alan güzel bir şehir olan Vidin'deki Osmanlı mimari eserlerinden bahsedeceğim. Zira Bulgaristan'da camiler, mescitler, tekkeler, türbeler, konaklar gibi birçok dini ve idari binanın yanı sıra hamamlar, kütüphaneler, bedestenler, kervansaraylar, hanlar gibi sivil amaçlı binalar da inşa edilmiştir. Ekrem Hakkı Ayverdi'nin tespit ettiği 3339 mimari eserin büyük bir kısmı günümüze kadar ulaşmamıştır. Bununla beraber Vidin'de ayakta kalan Osmanlı mimari eserlerinin Bulgaristan'ın diğer şehirlerine nazaran daha fazla olduğu dikkat çekicidir. Dünden bugüne tarih sayfaları. 1396 yılında Osmanlı hakimiyeti altına giren Vidin şehri önemli askeri ve ticari yol üzerinde yer aldığından dolayı takip eden yüzyıllarda Osmanlılar ile Haçlılar, Macarlar ve Avusturyalılar arasında kuşatmalara ve savaşlara sahne oldu. Barış zamanlarında ise Dubrovniklilerin, Venediklilerin ve Yahudilerin elinde bulunan ticaret gelişti. Orta Avrupa'ya giden kaya tuzu, balık, ahşap, deri, yün ve tahıl dolu yükler Vidin'den geçiyordu. Orta Çağ'da Vidin kenti Bulgar aristokrasisine mensup güçlü bir ailenin güç merkeziydi ve kent merkezi kalenin içinde yer aldı. Duna Nehri kıyısında yükselen, suyla dolu hendekle çevrili bu kale, Osmanlı hakimiyeti yıllarında da muhkem bir yapı olarak önemini devam ettirdi. Macarların 1502'de gerçekleştirdikleri tahribatlardan sonra kale yeniden inşa edildi ve içinde kimsenin yaşamamasına rağmen şehrin en önemli kısmını teşkil etmeyi sürdürdü. 17. yüzyılda Vidin'den geçen Evliya Çelebi, Vidin Kalesi'ni ve kalenin güneyinde yer alan kestane ve palmiye ağaçlarıyla dolu düz bir yer olan Varoş adlı kasabayı ayrıntılı olarak anlatır. Evliya Çelebi, dördü Hristiyan, biri Yahudi ve geri kalanı Müslüman olan 24 mahalleden bahseder. En ünlü olanları ise Bey Mahallesi, Çarşı Mahalle, Tabahane Mahalle, Orta Cami Mahalle, Şeyh Mahalle, Nalbant Mahalle ve Yukarı Mahalle olarak sıralar. Bahsettiği camiler ise Yeşil Cami, Uzun Cami, Çarşı Cami ve Kapan Cami'dir. Ayrıca Şeyh Efendi Cami, Nalbant Cami ve Ak Cami de vardır. Bununla beraber 10 mescit daha var ve bunların en ünlüleri Hacı Ahmet ve Şeyh Efendi mescitleriydi. Bazı yazarlara göre Vidin'de 51'i cami olmak üzere 86 mimari anıt bulunmaktaydı. Seyyahlar ise Osmanlı dönemindeki Vidin'i 30 camili bir şehir olarak tarif etmektedirler. 1868 tarihli Tuna Vilayeti Salnamesi'ne göre ise Vidin'de 24 cami, 12 okul, 1 medrese ve 7 tekke vardı. Ne var ki bu mimari eserlerin büyük bir kısmı günümüze ulaşmamıştır. Bir kısmı 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında zarar gördü. Büyük bir kısmı ise komünizm döneminde yok edildi. Üstelik bazı mimari eserler yerel veya ulusal öneme sahip olmasına rağmen yıkıldı. Örneğin 1955 yılında bir Bulgar mimar ailesi Kültür Bakanlığı tarafından ulusal öneme sahip mimari anıtların listesini hazırlamak üzere Vidin'e gönderildiğinde Ak Cami çok kötü durumdaydı ancak ayaktaydı. Yerel kooperatifi için tahıl ve gıda maddelerinin deposu olarak kullanılan bu caminin 19. yüzyılın ortalarından itibaren şehirdeki Türk kültürel yapısını yansıttığı için mimarlar tarafından yerel öneme sahip bir kültürel anıt olması önerildi. Ulusal öneme sahip bir kültürel anıt ilan edilmesine rağmen
Ak Cami 1970 yılında yıkıldı.

Günümüzde Vidin'de Akcamiye adında bir mahalle bulunmaktadır. Aynı kaderi muhtemelen bugün hakkında hiçbir bilgi bulunmayan, 1964'te kültürel anıt ilan edilen ve Kırnata'da Camii olarak bilinen camide paylaştı. Yerel öneme sahip bir kültürel anıt ilan edilen ve Derviş Camii olarak bilinen Mustafa Paşa Camii de 1970'lerde yıkıldı. Osman Pazvantoğlu zamanından kalan iki çeşme kaydı bulunmaktadır. Çeşmeler çok zengin süslemelerle dekore edilmişti ve buzhaneler yaz aylarında her gün yoksullara ücretsiz buzlu su sağlıyorlardı. Çeşmelerden biri Haçlı Kışlası'na giden yol üzerinde, diğeri ise Derviş Camii'nin yanındaydı. 1927 yılında Derviş Camii'nin yanındaki çeşme yıkıldı ve taşları başka amaçlarla kullanıldı. Bu yıkıma rağmen bugün Vidin, Osmanlı döneminden kalan eşsiz mimari eserleriyle ilgi çekmeye devam etmektedir.

0: ayrılan.
1: Vidin'de Osman Pazvantoğlu Camii ve Kütüphanesi'nin yanı sıra kale ve şehir surları, barutane deposu, postane, konak ve Yeniçeriler kışlası var. Ayrıca Vidin tarihinde önemli bir zatın, Selahattin Baba'nın türbesi de var. Kalenin en büyük kapısı olan İstanbul Kapı en iyi durumdadır. Sembolik olarak bir zamanlar imparatorluğun başkentine İstanbul'a açılan kapıydı. Tuna Nehri'ne bakan kalenin ana kapısı Telgraf Kapı olup, adını yakınında bulunan ve Bulgaristan'da günümüze kadar ulaşmış tek Osmanlı posta ve telgraf binasından almıştır. Telgraf Kapı 1950'de lokantaya, komünizmden sonra ise bara dönüştürülmüştür. Bugün bakımsız bir halde görünmektedir. Tuna boyunca Osman Pazvantoğlu'nun sarayına giden saray kapı, ayrıca Yeniçeri Kapı gibi bazı kapılar iyi korunmuşlardır. Ancak aynı durum Florentin Kapı için geçerli değil. Uzun yıllar boyunca kışlalara giden yol olarak kullanıldıktan sonra bugün uğradığı tahribat dolayısıyla neredeyse tanınamaz haldedir.
2: Dünden bugüne tarih sayfaları.
1: Değerli dinleyiciler, şüphesiz Vidin'de Osmanlı mimari eserlerinin en önemlisi ve Vidin'in de sembollerinden olan 1801'de inşa edilen Osman Pazvantoğlu Camii'dir. Tuna Nehri kıyısında yükselen cami, yoğun yeşillik içindeki bahçenin ortasında yer alıyor. Caminin içi Osmanlı sanatında geç barok stilinin etkisinin bir örneği olan nefis ahşap oymacılıkla süslenmiştir. Osman Pazvantoğlu Camii'nin birkaç metre kuzeydoğusunda yer alan kütüphane ise Bulgaristan topraklarında korunan iki kütüphane binasından biridir. Caminin inşasından kısa bir süre sonra Pazvantoğlu tarafından kurulmuştur. Her ne kadar bir zamanlar raflarında yer alan dini, tarih, coğrafya ve tıbbi literatürden oluşan zengin koleksiyon bugün Sofya Milli Kütüphanesi'nde muhafaza edilse de günümüzde kütüphane binası ayaktadır. Osman Pazvantoğlu kendisine bağlı fedakar askerleri için 1801'de kalede yeni ve güzel bir kışla inşa ettirmiştir. Bina hala ayaktadır ve haç şeklinde çizilen alışılmadık planından dolayı yerli halk arasında haçlı kışla, Kristatıt'ta kazarma olarak bilinir. 1878'den sonra Bulgar ordusu yapıyı askeri amaçlarla kullandı. 1965 yılında ise Etnografya Müzesi'ne dönüştürüldü. 1969 yılından bu yana Vidin bölge halkının 19. yüzyılın sonundan 1920'lere kadarki döneme ait geleneksel kültürünü sunan bir etnografya sergisi düzenlemektedir. 18. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen Osmanlı Konağı ise bugün Vidin Tarih Müzesi'ne aittir. Osmanlı döneminde karakol olarak kullanıldı ve 1870 yılına kadar Bulgar kilise cemaatine ev sahipliği yaptı. 1878'den sonra Bulgar Rönesans mimarisinin unsurlarını da içerecek şekilde yeniden inşa edildi. Bina 1956 yılında tarih müzesine dönüştürüldü. Selahattin Baba Türbesi ise Osman Pazvantoğlu tarafından 1796-1807 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Selahattin Baba 1689 yılında Avusturyalıların Vidin'i kuşatmaları sırasında 1000 askeriyle birlikte kahramanca ölen efsanevi komutandır. 1964'te yerel öneme sahip kültürel bir anıt olmakla beraber bugün harap olmuş durumdadır. Değerli dinleyiciler, Vidin'de 18. yüzyıl

inşa edilen ve yerel öneme sahip Kenan ve Çoban Köprüleri de vardır. Değerli dinleyiciler, Vidin'de ayakta kalan Osmanlı mimari eserlerini ziyaret etmeniz ve Vidin'in eşsiz tarih dokusuna şahitlik etmeniz dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyor. Gelecek hafta tarih sayfaları köşesinden yeniden görüşmeyi temenni ediyorum.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Değerli dinleyiciler, tarih uzmanı Doktor Emine Bayraktarova, Vidin'in Osmanlı geçmişi ve Vidin'deki Osmanlı kültür mirasını anlatarak sizleri, bizleri hem zamanda hem mekanda ilginç bir yolculuğa çıkardı. Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle büyük sayıda turist çeken Vidin, liman kenti olarak gemi turları için gittikçe cazip bir rota haline geliyor. Kruiz turisti taşıyan yüzlerce gemi Vidin'e demir atıyorlar. Bu konudaki ayrıntıları Bedriye Halis sunuyor.
2: Değerli dinleyiciler, son dönem

dönemde liman kenti Vidin'de farklı devletlerin bandırası altında yüzen ve birbirinden modern ve lüks olan gemilerin sayısı artmaktadır. Vidin'de birkaç saat ile iki gün arasında değişen vakit geçiren nehir seyyahlarının varlığı yerel turizme son derece olumlu yansıyor. Vidin Belediye Başkanlığı görevlisi Tetka Tokova Bulgaristan Radyosu'na konuşurken turistler hakkında şunları söyledi. Çoğu ABD, Almanya ve Avusturya'dan gelen turistlerdir. Bazı Asya devletleri, İtalya, Kanada, hatta Yeni Zelanda'dan gelenler bile var. Almanya veya Avusturya'da bulunan bir limandan yola çıkan gemiler Tuna Nehri'ne açılır, Vidin ise Bulgaristan'da ilk durakları olur. Programlarına göre bazıları Rusya'da varır. Nehir rotaları daha yaşlı olan turistlerin favorisidir. Heyecan ve farklı kültürlere temas arayışı içinde olan 65 yaş üstü zengin yabancılar eşleriyle birlikte gemi turlarına çıkar. Yabancılar Vidin'den çok etkilenir diyen Tetka Tokova, Baba Vida Kalesi'nin en büyük ilgi topladığını belirtti. Vidin Bölge Tarih Müzesi verilerine göre Tuna'ya yakın Orta Çağ Şatosu'na ana ziyaret eden turistler arasında gemi turları ile gelenler çoğunluktadır. Gemi turistlerinin bir bölümü liman kentine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yer alan doğa harikası Belogradçik kayaları ve efsanelere bürünmüş olan kadim kaleyi ziyaret etmekten geri kalmaz. Yine de çoğu kentin otantik havasına dalmak üzere Vidin'de kalmayı tercih eder. Eski sinagog binası da gemi turistlerinin uğrak yerlerinden biridir dedi Tetka Tokova. Ve devamla şunları kaydetti. Kent turları ise nehre güzel bir manzara sunan Tuna Parkı içinden geçer. Kentin tarihini yansıtan tüm önemli anıtlar bu parkta yer alır. Vidin gezisine katılanlar Baba Vida'nın dışında kozmopolit ressam Jules Paskin adını taşıyan kültür merkezi ve Roma döneminden kalma nesnelerin gözler önüne serildiği arkeoloji müzesini ziyaret ederler. Nehir turistleri Vidin Kalesi'nin ana yapısı olan İstanbul Kapı'ya yani İstanbul Kapısı'ndan ve muhteşem Sveti Dimitar Katedrali'nden de çok etkilenir. Buraya has yemekleri tatmak isteyenler de var. Yabancılar tatlımsı olan Vidin böreğinin tadına meraklıdır. Bazıları dünya yoğurtla bilindiğimiz için buradan bir kase yoğurtla ayrılır. Tabii 1887 yılında Vidin'de ilk şarap okulunun kapılarını açtığını unutmamak gerekir. Kentimizin şarap turizmi için popüler bir güzergah olması rastlantı sonucu değil. Dolayısıyla gemi turistleri mahzenlerimizde yerli şarap degustasyonu yapma imkanını değerlendirmektedir şeklinde konuştu Tetka Tokova.

Sabah yayınımız burada son buluyor. Sevgili dinleyiciler, huzurlarınızdan sağlık ve gönül rahatlığı dileğiyle ayrılıyor. Güzel bir gün olmasını diliyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Merhaba gençlik. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Merhaba gençlik. Merhaba.
3: Merhabalar, değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Sinyalde de dendiği gibi merhaba gençlik, merhaba gençler ve gönlü hep genç olan sevgili dostlar. Bugün teknik yapımda arkadaşım Bilana Harizanova, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, bir saat boyunca sizlerle olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Değerli dinleyiciler, bugün stüdyomuzda bir değil tam iki konuğumuz var. Plovdiv Mustafa Kemal Atatürk, 2003 Halk Kültür Evi Başkanı Serdar Çalışkan ve Türkçe öğretmeni Kadri Dumba'yı ağırlıyoruz bugün. Her ikisi de halk kültür evlerinin toplumsal dayanışmadaki rolünü anlatacak bizlere. Ve madem ki stüdyomuzda böyle iki pırıl pırıl okumuş gencimiz var, onlar için Rahman Ahmedov'un sesinden güzel bir türküyü dinletiyoruz. Bugünün kızları okumuş yar ister.

0: Merhabalar, isim Serdar Çalışkan, Atatürk Kütüphanesi, Atatürk Halk Toplum Merkezi Başkanıyım. 2 yıldır orada gönüllü olarak görev yapıyorum. Mesleğim oyunculuk ve tiyatro. Gönüllülerle çalışıyoruz. İşitme engelli kardeşlerimizle güzel projelerimiz var. Tiyatro oyunları hazırlıyoruz. Tiyatro piyesleri yazıyorum aynı zamanda. Ve ilk defa Plovdiv'de güzel bir tiyatro gösterisi hazırladım. İşaret dili tercümanımız da vardı ve bu büyük ilgi topladı. Bizim için açıkçası çok gurur verici.
1: Merhabalar, adım Kadri Dumba. Plovdiv Üniversitesi mezunuyum. İngilizce ve Türkçe okudum. Atatürk Kütüphanesi'nde gönüllü olarak Türkçe dersleri veriyorum. Oraya bir katkıda bulunmak, orada bir şeyler yapmak benim için gerçekten çok onur verici ve yaptığımız etkinliklerle gurur duyuyorum.
2: Nerelisiniz?
1: Plovdivliyim.
2: Yerli.
1: Yerli Plovdivliyim, evet.
2: Siz?
0: Ben de yerli Plovdivliyim. Bugün sizlerle kültür evlerinin toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesindeki rolünü ve Bulgaristan'ın kültürel başkentlerinden biri olan Plovdiv'de faaliyet gösteren Mustafa Kemal Atatürk Halk Kültür Evi'nin bu alandaki çalışmalarını paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

0: yapacağım.
1: Kültür evleri yalnızca etkinliklerin düzenlenildiği fiziksel mekanlar değildir. Onlar geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, kültürel hafızayı canlı tutan, toplumsal aidiyeti güçlendiren ve insanların ortak değerler etrafında buluşmasını sağlayan önemli sosyal kurumlardır. Bu toplumun kültürel kimliği ancak bu tür kurumlar aracılığıyla korunabilir, geliştirilebilir ve gelecek nesillere aktarılabilir.
2: Günümüzde dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birleşmenin artması ve sosyal bağların zayıflaması toplumsal dayanışma kavramını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. İnsanlar artık aynı şehirlerde yaşamalarına rağmen birbirlerini daha az tanımakta, ortak yaşam alanlarında daha sınırlı etkileşim kurmaktadır. İşte tam da bu noktada kültür evleri toplum farklılıklı kesimlerini bir araya getiren, diyaloğu teşvik eden ve sosyal bütünleşmeyi destekleyen güvenli ve kapsayıcı alanlar sunmaktadır.
1: Kültür evleri gençlerin aktif vatandaşlık becerileri kazanmasına, çocukların kültürel değerlerle tanışmasına, yetişkinlerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katılmasına ve yaşlı bireylerin sosyal yaşamının aktif bir parçası olmaya devam etmesine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda dezavantajlı grupların toplumsal hayatta katılımını destekleyerek sosyal kapsayıcılığının güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır.
2: Bu anlayışla faaliyetlerini sürdüren Mustafa Kemal Atatürk Halk Kültür Evi kuruluşundan bu yana kültürel mirasının korunması, toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi ve genç nesillerin desteklenmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Kültür evimiz yalnızca Türk toplumuna değil, Plovdiv'in kültürlü yapısına katkı sunan farklı etkinlik ve kültürel topluluklar arasında karşılıklı anlayışı geliştiren bir buluşma noktası haline gelmiştir.

0: Yıl boyunca düzenlediğimiz kültürel etkinlikler, sanat sergileri, konferanslar, seminerler, eğitim programları, halk oyunları çalışmaları, edebiyat buluşmaları ve sosyal sorumluluk projeleri sayesinde yüzlerce insan bir araya gelmekte, yeni fikirler üretmekte ve ortak değerler etrafında buluşmaktadır. Bu faaliyetler yalnızca bilgi paylaşımı sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda bireyler arasında kalıcı dostlukların ve güçlü ağların oluşmasına da katkıda bulunmaktadır.
1: Özellikle gençlik çalışmaları kurumumuzun en önemli

0: önceliklerinden biridir. Avrupa Birliği'nin Erasmus Plus programı kapsamında yürüttüğümüz uluslararası projeler sayesinde gençlerimiz farklı ülkelerden akranlarıyla bir araya gelmekte, kültürler arası diyaloğu becerilerini geliştirmekte ve Avrupa vatandaşlığı bilincini güçlendirmektedir. Bu projeler aracılığıyla gençler gönüllülük, liderlik, dijital dönüşüm, girişimcilik, çevre bilinci, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal katılım gibi alanlarda değerli deneyimler kazanmaktadır.
1: Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler yalnızca bireysel gelişme katkı sağlamakla kalmamış. Aynı zamanda Plovdiv ile Avrupa'nın farklı şehirleri arasında kalıcı işbirliklerinin kurulmasına da vesile olmuştur. Böylece kültür evimiz yerel ölçekte faaliyet gösteren bir kurum olmanın ötesine geçerek uluslararası dayanışma ağlarının aktif bir parçası haline gelmiştir.
0: Kurumumuz aynı zamanda sanatın dönüştürücü ve birleştirici gücüne inanmaktadır. Çünkü sanat, din, milliyet ve sosyal statü farklılıklarını aşabilen evrensel bir iletişim aracıdır. Düzenlediğimiz sergiler, konferanslar, şiir dinletileri, tiyatro gösterileri ve uluslararası sanat festivalleri sayesinde farklı topluluklar arasında kültürel etkileşimi güçlendirmekle karşılıklı anlayış ve saygı geliştirmektedir. Sanat insanların birbirini daha iyi tanımasını sağlayan görünmez köprüler kurmaktadır.
1: Toplumsal dayanışma yalnızca ihtiyaç sahiplerine yardım etmek anlamına gelmez. Gerçek dayanışma, birlikte düşünmek, birlikte üretmek, birlikte öğrenmek ve ortak bir gelecek inşa etmektir. Kültür evleri tam bu anlayışın somutlaştığı kurumlardır. İnsanların yalnızca izleyici değil, aynı zamanda üretici ve aktif katılımcı olduğu sosyal yaşam merkezleridir.
0: Plovdiv, Mustafa Kemal Atatürk Halk Kültür Evi'nin hikayesi aslında bir kurum değil, insanların hikayesidir. Gönüllerin, özverisinin, gençlerin enerjisinin, sanatçıların, yaratıcılığının, eğitmenlerin emeğinin ve toplum yararına çalışan herkesin ortak hikayesidir. Her etkinlikte yeni dostluklar kurulmakta, yeni projeler doğmakta ve yeni fikirler filizlenmekte ve toplumun farklı kesimleri arasında güçlü bağlar kurmakta ve oluşturmaktadır.
1: Bugün dünyamız sosyal kutuplaşma, kültürel yabancılaşma ve bireyselleşme gibi önemli sınamalarla karşı karşıyadır. Bu nedenle kültür evlerinin rolü geçmişe kıyaslayarak çok daha stratejik bir önlem taşımaktadır. Kültür evleri yalnızca kültürü koruyan kurumlar değil, aynı zamanda sosyal uyumu güçlendiren, demokratik katılımı teşvik eden ve toplumsal dayanışmayı sürdürebilir hale getiren merkezlerdir.
0: Geleceğe baktığımızda kültür evlerinin dijital çağın imkanlarını kullanarak daha fazla insana ulaşacağına, uluslararası işbirliklerinin artacağına ve genç nesillere ilham vermeye devam edeceğine inanıyoruz. Çünkü kültürel mirasını koruyan, farklılıklarını zenginlik olarak gören ve bu dayanışma ruhunu yaşatan toplumlar geleceğe daha güvenle bakabilir.
1: Bizler de Plovdiv Mustafa Kemal Atatürk Halk Kültür Evi olarak bu misyonu doğrultusunda çalışmaya, kültürel arasındaki köprüler kurmaya, gençleri desteklemeye ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.
0: Çünkü güçlü toplumlar, güçlü kurumlar sayesinde değil, birbirine güvenen, birlikte hareket eden ve ortak değerlerde buluşabilen insanlar sayesinde var olur.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, çok değerli, çok kıymetli, çok okumuş, pırıl pırıl iki gencimizi stüdyomuzda ağırladık. Plovdiv Mustafa Kemal Atatürk 2003 Halk Kültür Evi Başkanı Serdar Çalışkan ve Türkçe öğretmeni Kadri Dumba. Her ikisine de buradan teşekkür ediyoruz. Ve değerli dinleyiciler, yolunuz Plovdiv'den geçerse muhakkak Mustafa Kemal Atatürk Halk Kültür Evi'ne uğramadan geçmeyin. Kendilerini başarılar diliyoruz ve yaptıkları faaliyetlerden, etkinliklerden dolayı onları kutluyoruz. Ve buradan güzel Plovdiv'e, 8000 yıllık eski şehrimize, kültür ve sanat başkentimize Plovdiv'e selamlar dedikten sonra programımız bundan sonra sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerle devam ediyor.

Değerli dinleyiciler, acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programı burada son buluyor. Güzel konularla, güzel türkülerle huzurunuzda olduk ve gününüzün türkülerimiz kadar güzel olmasını diliyoruz. Ben Şevke Çakır, teknik yapımda genç arkadaşımız Boyan Todorov adına size sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Hulusi Şapkarova ile beraber stüdyodayız. O rejide, ben mikrofonlar karşısında. Kültür, sanat, edebiyat programda. Değerli dinleyiciler, önce bir zamanlar, hatta uzun yıllar boyunca Ferhat Aga'nın nacisi diyerek kendisini öyle tanıtarak kültür, sanat, edebiyat programının yapımcı ve sunuculuğunu üstlenen şairimiz, üstadımız Naci Ferhadov'u anacağız birkaç şiiriyle beraber. Ardından yine radyomuza damga isimlerden biri, radyomuzun böyle son diyebiliriz ki radyomuzun son imajını, son şeklini bu hale getirenlerden biri 1989'da yeniden yayın hayatına başlamasındaki etkili bir isim Ahmet Ali'yi de anacağız değerli dinleyiciler. Onun da güzel bir şiirini paylaşarak. Değerli dinleyiciler, programımızda kültür, sanat, edebiyat beraberliğimizde Safet Eren'den de güzel bir şiirimiz olacak. Şiirlere tabii ki bir de şarkılar eşlik edecek. Şarkıları özellikle de yine bir üstattan, böyle bir edebiyat adamından seçtik. Osman Aziz.

Bir anne şarkı söylüyor karşı evde. Şarkı söylüyor yana yakıla. Yıllardır oğlunu bekliyor. Yıllardır boşuna bekliyor, ne yazık. Manasız bir ümit içini ürperten, kemiren. Ah, evlat acısı bu sana. Çekmekle geçmiyor ki.

Bir el sıvazlıyor saçını annenin. Bir el dokunuyor saçına yıllarca ötelerden. Kaçakçı yıllarından bir el. Geçim derdi yüzünden gurbette öldürülen.

Denizden korkuyorsan, ölçek sende kalsın pekim. Unutma hiçbir vakti. Ezandan yüksek olamaz caminin minaresi. Korktuğun her nesnenin üstüne üstüne git. Denizden korkuyorsan dalgıç olmak çaresi. Bu şiiri yazan usta şair Naci Ferhadov. Bulgaristan Radyosu dinleyicilerinin gönlünde taht kuran Ferhat Aga'nın Naci'si. Uzun yıllar boyunca kültür, sanat, edebiyat ve acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programlarını hazırladı. Kırcali'de 1940'da doğdu. Sofya'da 2013 yılında hayata veda etti. Sofya Üniversitesi'nin oryantalizm bölümünü bitirdi. Öğretmen, eğitmen, lisede müdür yardımcılığı, yerel gazetelerde redaktörlük yaptı ve elbette ki ömrünün sonuna kadar da Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümünde programlar hazırladı. Şiir hayatı okul çağındayken Türkçe yazdığı şiir denemeleriyle başladı. Bu şiirlerin çoğu o yıllarda 1950'ler Türkçe çıkan gazete ve dergilerde yayımlandı. Bulgar Yazarlar Birliği'nin üyesi olarak kabul edilen ilk Bulgaristan Türkü oldu. Naci Ferhadov özellikle isim değiştirme kampanyasının sürdüğü yıllarda da Alexey Brezin adıyla Bulgarca şiir kitapları da yayınladı. Naci Ferhadov'tan birkaç şiiri paylaşmak istiyorum değerli dinleyiciler sizlere. Önce Köyüm, yazan Naci Ferhadov.

Şirin köyüm. Uykusuz gecelerde beni peşinde sürükleyen, korkma benim, yürü benimle diyen, tatlı, hoş bir hatıra canım köyüm. Kalbimin ıssız bir köşesinde çocukluğumdan kalma yoksulluk yadigarı, sızım sızım bir yara. Seni her gelişimde biraz başka bulurum. Sokakların biraz daha geniş, komşularımı halinden daha memnun. Ve baş başa kalır da bedbaht çocukluğumla, bugünle bir daha vurulurum. Olgunluk çağına girmiş, bir zamanlar tozlu sokaklarında, kuyucuk oynadığım kızlar, bakma bakma komşu kızı, tut kendini vurulurum. Kalbime ok sokma benim, dumanlı gözlerin uzdursun. Çöp sandıklarına girmiş o kör kandiller, tarihine küsmüş gaz lambaları, beton direklere konmuş ampuller, ışıklar içimde her sokak, her ev. Ve küçükken sayıp sayıp da bölüşemediğimiz yıldızlarım üstünde alev alev, Şirin köyüm, senden her ayrılışımda

kervan olur hatıralar düşer yollara. Hepsi candan, hepsi o kadar benim ama yüklensem mi götüremem, götüremem. Canım köyüm, yazılmamış destansın. Yazsam da çizsem de koca bir ömür boyu bitiremem, bitiremem diyor Ardino'daki o köyünü anlatan Naci Ferhadov. Geç anladım. Gözlerimi açtıkça perdeye varıyorum. Kapadıkça bugünüme yerleştim adım adım. Ne zamansa yoluma çıkacak olan o kadın. Sokmuş bir çıkmaza beni, bırakmış, geç anladım. Bu acayip mezarlıkta bir şeyler arıyordum. Benliğimi çiğneyerek yıllarca adım adım. Geniş geniş açılan kapıların ardından bana uzanan eller tırnakmış, geç anladım. Düşüncemi dondurdular, yırtık sesimle sordum. Yanıtlayan dudaklar sırıttı adım adım. Çizdikleri yolların en yapıcı niyeti hırçın. Ayaklarımı kırmakmış, geç anladım. Elde sıfır, akılda bir, hırpalanmış ve yorgun. Geldim kapınıza, yürüdüm adım adım. Yapacağım bir tek iş, bildiğim gerçekleri sağırların kulağına haykırmakmış, anladım. Geç anladım, diyor Naci Ferhadov. Evet, işte bazen çok çok geç kalıyoruz belki bizler de. 2007 yılında Düşlem Yayın Evince basılan Türkiye'de son kitabı olan Umut Yarına Uzak başlığındaydı Naci Ferhadov'un. Kitabın son bölümüne değerli dinleyiciler, Ölüm Yüzyılı adını koymuştu üstad. Ölüm Yüzyılı, Naci Ferhadov. Mezarlık şiirinde ebedi mekanını şöyle çiziyor şair. Bir yer var, yalan söyleyemez sözcükler. Geçerli değil yemin de. Kavak uzun uzun ararken gölgesini, unutur sesini dalındaki kuş. İyi niyetle kazılmış çıkmazlarım olacaktı elbet benim de. Uçmak istedikçe öldü rüzgarlarım karanlık bir kuytuda. Bedenimin ayılan kesminde mevsimlerden kış mı kış. Bunca şimşek, bunca yağmur, bunca çamur uykuda. Baharı düşlerken insan ömrü ince bir nefes. Boğulur gidersin bir damla suda. Naci Ferhadov.

Değerli dinleyiciler, kültür, sanat, edebiyat programında böyle Bulgaristan'ın gelmiş geçmiş en sevilen bazı isim ve şairlerinden kesitler sunacağız bugün. Önce Ahmet Ali diyelim. Belki de malumdur, böyle radyomuzun da bu yeni halini almasında oynadığı önemli etki ve rolden dolayıdır aynı zamanda. Ahmet Ali ile yan yana çalışmış olmanın tabii ki mutluluğu içerisindeyim ben de şahsen onu rahmetle anarken. Çünkü Ahmet Ali adını radyonun tarihine altın harflerle yazdırdı. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümünün özellikle 1989 yılı demokratik değişimden sonra yeni dönem stratejisi ve bugünkü halini almasında büyük katkısı olan günümüzdeki vizyonun temel taşlarından biri Ahmet Ali. 30 Haziran 2007 yılında 60 yaşında hayata gözlerini yuman gazeteci, tercüman, şair ve ülkemizin önde gelen Türk aydınlarından Ahmet Ali arkasında derin izler bıraktı. BNR Türkçe Yayınları hala böyle bizim gibi ve tabii sizin gibi dinleyicilerimizle onun o tok sesi hala yaşıyor ve yaşatılıyor. Ve aslında değerli dinleyiciler, çok mütevazi bir kişiliği vardı ancak onun çok güzel şiirler yazdığını da pek paylaşmazdı. Talihsiz Şiirler kitabını yayınlayan Ahmet Ali'nin oğlu Timur Halilov'a teşekkür ederek şimdi değerli dinleyiciler bu kitapta Talihsiz Şiirler 2 kitabında yer alan benim de en çok sevdiğim şiirlerinden birini sizinle paylaşmak istiyorum. Topal Martı, yazan Ahmet Ali. Topal Martı. Deniz bir, ben iki,

ve bir de topal martı. Ben sahile oturmuş seni düşünüyorum. Deniz habire çekiyor ayak uçlarımdan kumu. Martı uzaklarda balık avlıyor. Deniz yalnız, ben yalnız, martı kendi halinde. Bir zamanlar bu sahilde sen vardın. Denize anlatılacak sevgimiz vardı. Bir de topal martı. Kendi halinde değildi. Deniz bir, ben iki ve bir de bildiğin topal martı. Ben yokluğunu yaşıyorum, yokluğunun acısını. Martı bir balık çıkarıyor sahile denizden. Topal martı. Yazan Ahmet Ali. Talihsiz Şiirler 2 kitabından. Saygıyla andık.

Değerli dinleyiciler, Ardino'dan bir şiirimiz daha var. Şairimiz Saffet Eren'den. Çok değerli meslektaşımız, geçen İçsel başlığı adlı şiir kitabını yayınlamıştı. 2023'te özellikle onu tanıttık. Sevgili Saffet Eren, böyle Ardino deyince ilk akla gelen dostlardan biri. Türkçe Yayınlar bölümü Saffet Eren'in şiirlerine özel bir program hazırlamıştı ve ben o programda yer alan böyle güzel bir şiiri de şimdi size paylaşmak isterim. Senin için, senin için dizi dizi dizdim dağları. Ela bakışının seyrini bıraktım dağları. Dört mevsimin üçünde kar olur dağlar, olsun eritirim karları yar. Şenlendi derecikler, ırmak denizler. Bahar esintisi estirdin, savrulsun çiçekli fistanın. Bir o yana, bir bu yana, kavrulsun yüreğim, yana yıkla, yana yıkla, diyor şair Saffet Eren. İçsel adlı şiir kitabında. Bir kez daha değerli dinleyiciler, ona da selam ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz.

Şairlerimizle, üstadlarımızla bir geçit programı sürüyor değerli dinleyiciler. Osman Aziz diyor ki, dün Rodopar'da buldum bu sesi, bugün kaybettim deli ormanda. Yarın yine burada bulursun dediler. Çömerttiler benim toprağım bulurum. Deli orman esirgemez bunu benden. Nasıl yapsak da beraber olsak seninle. Hem de ömrün sonuna kadar beraber. Ama bu defa sesim olmayacak. Sessiz çıkacağım kırlarına. Sessiz döneceğim. Yoluma yine çıkarsa sessiz seveceğim Fikriye kızı. Ama sen beni sessiz de seversin bilirim. Bir ananın dilsiz evladını sevdiği gibi. Aldım sesimi deli orman. Al helalim olsun. Ne kıskanılır zaten senden. Ecdatlar can kıskanmamış. Ben bir parça mıyım kıskanayım bu candan. Aç kollarını deli orman geliyorum. İster düzün olsun, yokuşun olsun. Bunca öter kuşunla birlikte. Bir de ötmez kuşun olsun diyor. Deli ormandan Rodoplara şiirinde Osman Aziz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.